0: Bu arada geçen yukarı herkese başına soy.
1: Hey, Romeo 1, I'm 2-5 with the homeowner.
2: Copy, 1604.